Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattuu Berüüsünü Böngül Buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattuu Berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abont Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

4-nji aýdyň 24-nji günü Baýnoglyň Moňgul awtonom oblasy Temüngwän suw elektr stansiýasynda saltanatly azem ötkerilip, 2025-nji ýyly 8-nji aýdyň 18-nji günü Tiananmen aýandynda çygarylgan 5 ýyldyzly gyzyl tuwny tapşyryp aldy. Bul mamlekete elektr toru Sinjan elektr energiýa çektüü şerikdiginin tuwnugy çyret Tiananmen aýandynda çygarylgan mamleket tuwusuna ýa bolusy. Azem maydanda mamleket tuwusun kart, orto jaş, jaş, üç urpak elektr energiýa hyzmatkerleri güýç ulap gorup, kyzyl genden urpaktan urpakka jalgaşa turgany, elektr energiýa ruhunyň tübelik jalgaşa turganyna nasymol kılındy. Büt maydandagylar ygtyýarçylar marşyn çoğaýtyp, katyşuwçylar tartip boýunça sahnaga çygyp, mamleket tuwusun sypap, manjalary menen mamleket güýçün sezinip, joňkawlutu ortoqtuluk tanymyn bekem uýtdy. Kart kızmaçılar ökülderi elektri stansiyasının japalı çarba jaratu barışını eskerip Nahmaydandagı kişilerdi kart bir urpak elektri kızmatkerlerinin çegere rayonda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jarkı tuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi birdeyi elektri güşçü jaş tarantın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattuu adasın berip, jaňy doordogu elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagyldyrdy. Bilige karaganda Temüngwän suw elektr stansiýasy 1960-njy ýyly gurulup baştagan. 1966-njy ýyly 8-nji aýdyň 18-nji günü rasmy işke girişdirilip elektr taratkan. 60 kança ýyldyk önügi arkaly bul zavod mamlekete elektr torunun tunuguş türkümdögi 100 ýyldyk elektr energiýa madaniýet murasy. Sinjandyň tunuguş türkümdögi öner jaý murasyna aýlanган. Uçurda mamlekete elektr toru Sinjan elektr energiýasy 7 alkaksymal tor 5 liniýa jalpy etkeýi gapdoodoy güçlü elektr toru gurulmasyny jaratyp, sırtka jetkirüü mölçörü 30 milyon kilowattan aşyp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilowatt saattan aşyp, 22 ölkö awtonom raýon tike

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktör malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

0: Gereksiz suunu bir jaktıl olgandan kiyin aylanmalı gayra paydalanıp, kendeki gereksiz zatlardan nöldü koyu berin iş kaşırıp, ciğeri tüzülüşü gemirizgen kuruğa ken rayının su baylığın kuruğu münözdü kazı ujana, ken kuduk suusunan onursal paydalanı teknikası, Abdurum rayındu ilim teknik alqabı sarılığı silgın ayıp oldu. Kuchar şara Yüşu Lin Kömürkeni çektü cevapçılık şerektiğinin baş direktörü jardamçısı Wudang bunday dedi. Ken kuduk suusun bir jaktıl uluğu jabdusun kurup gereksiz sudan 100% aylanmalı paydalanan iş kaşırıp, yalpı 27 000 tüptün aşuğun göçü toltırgızıp 75 mo jerdi kalbına geltiruvi ülgü görsötür rayonun kurdu. Jaşlı ken kuruluşunan ulam ken rayonun aylanasındaki malçılar öz gözümünün kakırt alanın jaşlı jayı kaylanganın görüp, göpçülük jaşlı kençilik alıp gelgen el turmuşu paydasından bağırlandı. Kuchar şarı ağı aylı, ağı kıştağının turguna alımaysa abdan tereng tasirat aldı. Almınday dedi. Gömürken aylınasında murda çağın tuzon göveli. Azır taza iri etti. Oşondöle göp göçöt çana çöptü, östürdü. Karasili cahiluğu sezilet. Kıştağımızda göptükün kişileri gömürken aylınasında açtamak suusunduk taşımal domenin alektenip, turmuşu gün sayın jakşılanuda. Ken düşün baylığının onursal paydalanı dengelini östürüp jaşıl, çalığında tekşer ucuna jaşıl ken kuruluşun jalpı betke jılışta tutalabı boyunca, jağı saparda Şinjan joğru sapatta önügüdü bekem turup, jaşıl ken kuruluşun başımdatı kuruluş sapatın sızılı östürüp, kençiliktin jaşıl tıkan akıl jöndömdü joğru berekettü, ekologiyanı jaşıl oğu qaray tibi özgörtüsün tırtma öktü, jağı doğru Şinjan kençiliktin joğru sapatta önügüsünün jağı barağın çımırkanıp jazat.
1: Stansiyabız kabarı. 5-nji aydın 3-nji gününden 4-nji gününe çeyin Abtonom rayonduk partkomdun orunbasar şujesi, Abtonom rayonunun töragasy Erkin Tunyaz, Aksu aymagy Toksu odany, Kuchar şaary jana Bayıngulun Moŋgol Abtonom oblasynyň Lopnur odany, Korla şaaryna barıp, gowum turukdulugy, ekonomika jürüşüsü, ekologiyalyk çöyre gorgo, el turmuşyn jakşylygy syaktuularды tekşerip izildedi. Ары Kuchar şaarynda jer titirödön saktanyp, apatty azaytuu kyzmatyn videodo orundaştyrdy. Al mınavlardı basa görsöttü. Demelgeli türde borbordun qıdırıp küzötü esep tergösünde çağıldırgan bikirler boyunca tüzötünü tura sayasının atı jağıraşın turguzul jana iş yüzünde görsötü üyrönü tarbiyasının kulaş şaydıru menen birleştirip, joop kerçilikte bekemdep, basımda arttırıp, çımırkana ilgerilep, 15-5 yıllık jospordun jakşı baştalusun bütün güçmenen işkaşıru gerek. Синфа химия өнөр жайы Анхын токмачылыгында Эркин Тунияз керхананын өндүрүш тижараты илим техника изилдеп ачуу сыяктуу абалдарын ишкелейелеп, керхананы чоң кырдаалды кармап, оңутту бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратуу эпкинен арттырып, күз сала желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ансайын көп жергиликтеги калыкты жумуштанууга баштоого шыктандырды. Эркин Тунияз кумтура таш үңкүрүнө келип, Үңкүр тубал сүрөт сыяктуулардын сакталып корголуу абалын көздөн көчүрүп, таш үңкүр тооп канасын коргоп пайдаланууну күчөтүп, маданият мазмунун терең казып, Арлут калкын Жуңхуа улуту ортоо толку таанымын бекем уйтууга жетектөөнү баса көрсөттү. Kuchar şaary Reste sayakat tınıgı göçö rayonunda Erkin Tunyaz tüňkü ekonomika önügü abalın ээлеп, тижаратчылар саякатчылар менен пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди. Өзгөчө көрсөтүү данекеринде жаңылык жаратып, жаңы жөндөм, жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүш жаратып, керектөөчүлөрдөн өзгөчөлөнгөн көп кайнарлашкан керектөө ажатын канааттандырып, маданият саякаттан экономиканы алга тартуу ролун толук көрсөтүп керек. Lopnur odanının tarım daryası tüştük jeğindeki Lopnur kendirin östürü ülgü görsötü rayonu, Bayıngulun oblasının kumdun alın alıp kumdu jöngü salu punkti tajripa bazasında Erkin Tunyaz ilmi izildö kızmat gerilerminin bet-mebet bikir almaştırıp, çındıkta iş yüzünün izdödü bekem türüp, kumdu ilmi jöngü salıp, öz yerinin jağdayına jaraşa göp türdü argalardı koldonup, jaşıl çarapanın gengdigin gengir tönü basa görsöttü. Илим техниканын курбат эгаруусунда бекем туруп, кум бороондон алдын алып тизгиндөө менен калыктын киреше пайдасын бирлештирүү механизмин тургузуп, кемелдендирип, кумду тизгиндөө менен киреше арттыруу кош жеңишине жетүүнү ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз Корла шаарынын үй жабдууларын кураштырып септөө кесип бакчасына келип, кесип өнүгүнүн жумуштанууну алып жүрүү абалын ээлеп мындай көрсөттү. Сапат өткөлүн жакшы кармап, үгүт тижарат сатууну күчөтүп, марке жаратып, ансайын көп калыкты эшик алдында эле жумуштандыруу керек. Bayıngulun oblastık el işleri Jırgalçılık Bakça rayonunda Erkin Tunyaz kartandar jana baldardı gözden göçürüp, jaş ıhtiyarçılar menen bikir almaştırıp, göpçülüktün 4-cü may jaştar mayramının kuttu bolusun tilep, Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыкты топко үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берүү механизмин кемелдендирип, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүүнү баса көрсө.

0: Huayuan Zi, Ticaret Bölümünün Orun Basarı Direktoru Wang Zhechao mınday dedi. Biz daimdaşkan aralap, ziyaratto mekhanizmin turguzup, kerkananın öndürü taşımaldo, satu, sandu malımat jana taşımal kıyın tüyünün jaltı vetke yigerip, jogorda gömür kemmenen baylanışıp, tömöndö zavut menen çirkeşüdöy, koş bağıttu çirkeştürü arkulu, bir kerkanaga bir çara taşımal güçün kamsızdo dolborun, karatmalu jakşırtıp, Şinjan gömürün öndürü taşımaldo, satu, argaysa alkaktarın töp aştaştırını işkaşırdı. Gömür taşımal bereketin jogorlatuu menen birge Kumul temir jol tarmaktarıdagı temir jol menen suu jolu birleşme taşımalı jana köp ıngaydagı birleşme taşımal bir talon tüzümü teylösün jaŋılık jaratıp alıp çıkıp aylanıp kelüçü poyızdardı oor barıp oor kaytıp kelüge uyumdap taşlıuçu jük türlörün keŋirtti. Kumul temir jol zat jügürtü borboru Kumul tijarat bölümünün jük taşıuçusu Lubo mınday dedi. Eşik altına çeyin jetkürüdöy büt barıştuu zat jügürtüü teylösün alıp çıktık. Bul türdü buyurtmalaşkan. Dolbor kerkananın emneni taşımaldı, kanday taşımaldı odoku kıyın tüyünün berekettüü çeçip ansayın köptürdü juk kaynarı kaytuu agımın eliktirdi.
1: 1-nji may salosunda Abdurrahman rayonubuzun jer jerlere art artından jörölügülü görüktünü duralı uyulgusun buzup taştap sayakatçılarda çökmeyen kaydak taasirleşüüdö. Tarıhtın tamırına uçuraştırıp Şinjandın bötönçü madaniyetçiligin sezindirdi. Emi stansiyabız kabarçısı Balgındın bul jöründöki kabarın ugasyzdar. Esaluda ölkü jolu 21-nji lenyası Karamaylı Teylör rayonundaki Karamaylı çölü bakçası rasmi açıp çiberildi. Bakça kurban tongu çölü jeri tüzülüşüne söyünü bürümçü menen bolgon aralığı 2,5 saatlık apta ona menen jürüü aralığı bolgonduktan bakça açılışı menen joğun top sayakatçılar da eliktirdi. Örümçülük sayakatçı Sünyan mınday dedi. Üyü bülöğü menen Altay'a sayakatka barmay bolup bul jerden ötüp kalıp bul jerde tömünü çöl dala maşinasını aydap abdan jaŋılıktu boldu. Teylör rayonun telegeleşken jabdular abdan jakşı bolup abdan koos sezününü toyunduk. Bütüncü körükçen adam gerçilik baylıqa sönüp Abdurrahman rayonumuz madaniya sayakat koşulgan dene tarbiya. Koşulganda tereңдей juurulushturuunu büt küçü menen türtmөктөп, çökmө ыңгайдагы сезин ыңгайындагы керектүү жаңы көрүнүшүн кунут коюп жаратып, саякатчылардын ат минип күлдөнүүсүн алуусун, тереңдей сезинүүгө карай өзгөрттү. Kaşkar şaharında Kaşkar'da uçuraşu oyunu jergilikti karapaydı, şatlesi, jibek siyatı 20'dan aşuğun türdü. Zattığımız madaniyet murasların sahnaga çıkarıp toluk malumatı eles düşürü. Sanarıp çırağı siyatı elim teknik arkasına biriktirip jibek yolu bayırkı şaharçasının minjıldık bayırkı jıtın gayradan çağıldırdı. Eçki mıngıldık sayakatçı Bayşu Piyin mınday dedi. Özara tasarlaşma gıymılığa katışı artistler menin çoğu bile pikir almaştırdı. Şinjanga biri jolu gana gelgen, jetpey göp jolu gelu gerek eken. Okşu bugün jaktardan adam gerçilik çoğrafyalık çöyrünü tüşünü gerek eken. Jalan Görük rayonu, Jalan oyundan bütkül şardın madaniyat sayakatçı aygaştırusuna çeyin. Örümçü şarı madaniyat sayakatçı ana görünüşün sestim alu jarattı. Быйыл Ван Лобин ажайыпканасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүнүн жаңыдан куруп өзөктүү, соода тегереги жана Көрүк районунун айланасында заттык эмес маданият мурастар базары, элдик салт-санаа маданият жаратуучул көчөр районун алып чыгып, кар муз байлыгы менен жайда ысыктан далдалануу артыкчылыгын бириктирип, төрт мезгилдик маданият саякат түшүмүнө алып чыкты. Örümçü şardık madaniyat dene tarbiya radyo televiziya jana sayakat idarası şardık madaniyat selektör idarası parti grupasının müçösü. Orunbasar idara başçısı Uwei Chung mınday dedi. Jibek jolu madaniyat kızıl tarbiyaga murasta kılu jana kar muz baylığın tereңдей biriktirip bir türküm asıl liniyanı jaratıp Şinjan sartındagı sayakatçılar kaynarı şaarına barıp töp tanıştıruu alıp barıp Şinjanga sayakatçılardı kirgizüünü tereңдештирип Örümçünün madaniyat sayakat markesinin taasir güçün sızıl keңiртебиз. Abdurrahman rayonluk madaniyat jana sayakat nazaratı kesip dönüktürü başkarmasının 3-cü darajalı tekşerip izildöçüsü Pu Junhua mında bildirdi. Şinjan körkümler oyundarı, kino, jarışta erçip Şinjan'da sayakatta özgücü APS'in jaratıp, talon ekonomikasının önüktürü asıl liniye jana katto tüyününde madaniyat sayakat gerektiği görünüşün girgizüüdü. Çıgan kino çıgarmaları, çolpon geçelgi siyatu eritipteki ticaratmin özde oyundarı. Ошондой таарымды айланы рейле жарышы сыяктуу жарыштарга сөйүнүп оюн номер кийино жарыш боюнча Шинжанды саякатта өзгүчө APS'ин жаратып Көрүк районунун эшик белети, линия түшүмү, конок сарай, жатак, өзгүчө аштамак, суу, сундук сыяктууларды жеңилдик берүүгө бириктирип, жеңилдик берүү чоң баштыгын алып чыгып, талон экономикасын өнүктүрөбүз. Kar muz, özgüçü türü, öz aptoğunu aydıp sayakatto, aylgıştak siyaktu ası leniya Görük rayon Görük tüyün, katto tüyünü siyaktu tüyündördü, madaniya sayakat gerektiği görünüşünü giriştirip, sekin-sekin aştamak suusunduk, eldik salsana oyundara, zattığımız madaniyat murastarı bazarı, negizgi tema sayakat süretini tartu, siyaktu kesip, turpatların girgizip, sezin ötübindeki gerektiğinin önügüsün törtmeyi öktöybüz.
0: 1-nji may es aluusunda Şinjandın köp jerleri tüngü sayakat türünü alıp çıgıp, tüngü ekonomika es aluudagı

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

6.10 qoşulgan nuskası sapar tartuğunuzdaki jardamçıñız bolot. Jol abalına malımat berip, malımatlardan baarlanasız. Saat 11'de Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası jañlık jaratuu keñeşçiñız bolot. AI çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin jañlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan nomurdu tamak kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution Team soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution Team jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayındayın. Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñişek içine aylandırat. Saat 22'de Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası hareket kılıñızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution Team 6.10 qoşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

4 ayın 24. günü Baynoğlu'nun Moğol Abdonum oblası Temüngwen su elektrik stansiyasında saltanatlı azim ötkörülüp. 2025 yılı 8 ayın 18. günü Tiananmen ayındında çıkarılgan 5 yıldızlı kızıl tuğunu tapşırıp aldı. Bu mamleket elektrik toru Şinjan elektrik energiya çektüü şeriktiginin tuunugu çiret Tiananmen ayındında çıkarılgan mamleket tuğusuna ee bolosu. Azim Maydan'da mamleket tuğusun kart, orto jaş, jaş, 3 urpak elektrik energiya kızmatkerleri güç ulap korup, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektrik energiya ruhunun tübölük jalgaşa turgan Nasimoğul kılındı, büt Maydan'dagılar ıhtiyarçılar marşın çoğu aytıp, katışuuçular tartip boyunca sahnaga çıkıp, mamleket tuğusun sıypap, manjalar menen mamleket güçün sezinip, Joŋkualutu ortoktuluk tanımın bekem uyuttu. Kart kızmatçılar ökülderi elektrik stansiyasının japalı çarba jaratu barışını eskerip, Nak Maydan'dagı kişilerde kart bir urpak elektrik kızmatkerlerinin Çegere rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölge atsaluday güreş ruhun ulandu jark tuğa şıktandırdı. Jaş jumoşçu kızmatkerleri ökülderi birdeyi elektrik güçtü, jaş tarantın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattuu uadasın berip, jaŋı doordog elektrik güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagıldırdı. Bilüge karaganda Temüngwen su elektrik stansiyası 1960 yılı kurulup baştagan. 1966 yılı 8 ayın 18 günü rasmi işke kiriştirilip elektrik taratkan. 60 kança jıldık önügü arkulu bul zavod, mamlekette elektrik torunun tunuguş türkümdögü 100 jıldık elektrik energiya madaniyet murası. Şinjan'dan tonuğuş türkümdögü öner jay murasına aylangan. Uçurda mamleket elektrik toru Şinjan elektrik energiyası 7-6 aksımal toru 5 linya, jalpı etkeyi kaptoğduğu güçtü elektrik toru kurulmasını jaratıp, sırtka jetkiri mölçörü 30 milyon kilovattan aşıp, sırtka jetkirilgen elektrik mölçörü 1 trilyon kilovat saattan aşıp, 22 ölkü Abtonum rayon tike karıştu şaarga narıp jetkirip, Şinjan'dan enerji abzeldüülügün mamleketin önügü hareket energiyasına aylandıruunu güçtüü jılaştattı. Bu mamleket tuusu Temüngwen su elektrik stansiyası körgözmö kanasının 3-cü kabatına uzun möönöt koyulup, meken süyürdük tarbiyası, öŋtörüştük jörülgü tarbiyası, partiyalık tarbiya jana Joŋkualut ortoktuluk tanımın bekem uyutuudagı jandoo okuuluk kılınıp, kalın elektrik energiya jumuşçu kızmatkerlerinin ulandoo kızıl tamırın jalgaştırıp, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp,

Hızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto yol abalına malında malumat berip, salamatlık yönündeki baş katırgan masallerge yol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi yönünde ulanma leniyada cevap berip, deni terbiye carışlarından öz malında iz koğup malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguп турган jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

4 ayın 24. günü Baynoğlu'nun Moğol Abdonum Oblası Temüngen Su Elektrik Stansiyası'nda saltanatlı azim ötkörülüp. 2025 yılı 8 ayın 18. günü Tiananmen ayındığında çıkarılgan 5 yıldızlı kızıl tuğunu tapşırıp aldı. Bu mamleket elektr toru Şinjan Elektr Energiya Çektüü Şeriktiginin tuğunu çüret Tiananmen ayındığında çıkarılgan mamleket tuğusuna ep bolosu. Azem aydanda mamleket tuğusun kart, orto jaş, jaş, 3 urpak elektr energiya kızmatkerleri güç ulap korup, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektr energiya ruhunun tübölük jalgaşa turgan nasim oğul kılındı, büt maydandagılar ıktiyarçılar marşın çoğu aytıp, katışuuçular tartip boyunca sahnaga çıkıp, mamleket tuğusun sıypap, manjaları menen mamleket güçün sezinip, Joŋkua ulutu ortoktuluk tanımın bekem uyuttu. Kart kızmatçılar ökülderi elektr stansiyasının japalu çarba jaratu barışın eskerip Nakhmaydandagı kişilerde kart bir urpak elektr kızmatkerlerinin çegere rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jarkı tuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi birdey elektr güçtü jaştar antın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattu uadasın berip, jaŋı doordogu elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagıldırdı. Bilüge karaganda Temüngen Su Elektr Stansiyası 1960 jılı kurulup baştagan. 1966 jılı 8 ayın 18 günü rasmi işke kiriştirilip elektr taratkan. 60 kança jıldık önügü arkulu bul zavod, mamleket elektr torunun tunuguş türkümdögü 100 jıldık elektr energiya madaniyet murası. Şinjan'dan tunuguş türkümdögü öner jay murasına aylangan. Uçurda mamleket elektr toru Şinjan elektr energiyası 7 halka aksımal toru 5 linya, jalpı etkey kaptoodoy güçtü elektr toru kurulmasını jaratıp, sırtka jetkirü mölçörü 30 milyon kilovattan aşıp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilovatt saattan aşıp, 22 ölkö aptonom rayon tike karaştu şaarga narıp jetkirip, Şinjan'dan energiya abzeldüülügün mamleketin önügü hareket energiyasına aylandıruunu güçtü jalaştattı. Бул мамлекеттүү суу Темүңген суу электр станциясы көргөзмө канасынын 3-чү кабатына узун мөөнөт коюлуп, мекен сүйөрдүк тарбиясы, өңтөрүштүк жөрөлгө тарбиясы, партиялык тарбия жана Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уйтуудагы жандуу окуулук кылынып, калың электр энергия жумушчу кызматкерлеринин уландуу кызыл тамырын жалгаштырып, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.